0: Hatırlar mısınız Lale Hanım?
1: Nasıl hatırlamam Barış Bey?
0: Fevkalade hazin bir şevval akşamı size rastlamıştım.
1: Aman Barış Bey, şevval değil, teşrin olacak.
0: Olur mu sultanım? Fafur güllerle, çeşme bülbüller terennim ederken ben sizi kuşelerde aşikare ayak üzere görmüştüm.
1: Zaptur abdalemden kalkalı ulufeyi bu dünyaya tutmuştum.
0: Tutmuştu, hatta bir seferinde bizzat kayınpederim ve kayınvalidemin ve akrabayı ehli örfün. Aynı böyle divan-ı mumlar gibi ve bağımsız fiilin nameşru etmeleri bir hakkın gözünden gitmiyor.
1: Bilhakika namdarları mükelâ-i tabi olup hep bu makulelerden olmuştu.
0: Olmuştu.
1: Ah ya siz, ya siz?
0: Ya ben?
1: Harem-i Hümayun'a hilaf-ı kanun girizgahta bulunmuşsunuz.
0: Elbette. Şoğul Mektebi alemi nizam-ı intizam vasfa gelmezdi de. Bulunmuşsak ondan bulunmuşuzdur elbet.
1: Biz dahi fevkalade hazin ve perişan bir melce bulamayıp aç ve taksir ile zillete aş çekerdik.
0: Neyse ki o günler geride kaldı yani.
1: Allah'tan
0: geri kaldı ve sana rastladığım için ne kadar da mutluyum yani şu günlerde.
1: Ben de çok mutluyum.
0: Yok, açık konuşmak gerekirse son derece şanslıyım sana rastladığım için.
1: Ben de mutluyum, ben de şanslıyım.
0: Canım, senin şanslı ve mutlu olman ayrı konu ya. Ben ne kadar şanslı olduğumu artık sana sormadan söyleyebileyim şurada rahatlıkla.
1: Tamam, bana sorma canım. Ben sadece ben de mutluyum, ben de şanslıyım.
0: Hayır, sen de şanslı, sen de mutlusun. Onlar ayrı konu. Ben de sana rastladığım için şanslıyım.
1: Aynı şekilde ben de sana rastladığım
0: için. Aynısı yok. Erkekle kadın arasında bir fark vardır. Ben şanslıyım, ben haklıyım. Tamam. Erkek karar verir böyle
1: erkek
0: konulara yani.
1: Karar vermez.
0: Aynı olarak kabul edemezsin bari.
1: Karşılıklı oturup konuşuruz.
0: Canım ne münasebet, bununla karşı konuşacak ne var burada? Ben şanslı olmak için sana mı soracağım?
1: Sen evin başından böyle yaparsan biz kaçırız.
0: Böylesi şimdi sen başı sonu olmaz. Ben ne kadar şanslı olmak için sana soracağım.